Sessizlerin kan yılmağı, maydanın kankarı, seysen harif sabahı, hattık anlarına hızınsın. Frenzi zilana, enkak anlara hızınsın. Tığızdın uyumun, mesenge anlara hızınsın. Biz sırtan anız, uçtum batına hızınsın. Biz sırtan anız, uçtum batına hızınsın.